0: Siiste isti. Vine iç. Bandit, fuzi.
1: Suvelc.
0: Isti, kuras, druga, fuck.